0: ja maok sayu man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Pejok peji ngelarah dahin.
2: Radio Kayan, Miri FM.